0: Herkese merhabalar. Burası Radyo Lora 97.5'te fısıltılarınızın çıldağa dönüştüğü yeni bir programdasınız. 20 Eylül 1992'de hain bir saldırıda, bir İslam saldırısında katledilen Musa Anter'in ölüm yıl dönümünde bizler onun takipçileri olarak onu anmadan bir radyo programı yapmanın çok da uygun olmayacağını düşündüğümüz için bugün programa abim Musa'yı anarak başladık. Bugün geçen hafta deportlara karşı İsviçre'de yapılan eylem vardı. Oradan yaptığımız röportajlarla programa başlayacağız. Program devamında sonraki yarım saatinde Musa Anter'in Rudav'dan belgeselini siz dinleyicilerimize buluşturacağız. Abi Musa'nın izinde bu mesleğe ilk başladığımızda hepimiz onun kalemini yerde bırakmayacağımıza, sözünü yarıda bırakmayacağımıza, hakikate dair söylenecek söz varsa abi Musa'nın askerleri olarak bizlerin söyleyeceği, yazılacak bir şey varsa bizlerin yazacağı ve tarihe düşülecek bir not varsa kuşkusuz hiçbir çekince ve korku olmadan abi Musa'nın hakikat uğruna ölüme yürüdüğü cesaretle bunu yapacağımızın sözünü vermiştik. Radyo Lora'da fısıltılarınızı çığlığa dönüştürmekte bunun bir parçası. Abi Musa'yı anıyoruz. Abi Musa'nın yolundan gitmenin, sözünü sürdürmenin sözünü de siz dinleyicilerimizin huzurunda bir kere daha yeniliyoruz. Fısıltıdan çığlığa başlıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 97.5 Radyo Lora'dayız. Fısıltılarınızın çığlığa dönüştüğü program. Sermayeden bağımsız, sizden taraf. Evet, bir süredir tabii bütün Avrupa'da var ama İsviçre'de de bu biraz arttı. İltica işlemlerinde red alanlar çok hızlı bir şekilde deport ediliyor. Türkiye'de güvenlik riskleri olmasına rağmen deportlar sürüyor. Normal bir şekilde de yapılmıyor bu deportlar maalesef. Hakkında deport kararı bulunan çocuklu aileler, kadınlar fark etmiyor. Bir bütünen ağır bir işkenceyle gözaltına alınıp zorla deport ediliyorlar. Bununla alakalı da Gegenlager geçen hafta Zürih'te büyük bir eylem planladı. Eyleme tabii ki Otonom Şule'den, Sol Parti'ye, Kürt derneklerinden, Sosyalist Demokratik Göçmen Kurumlarına kadar birçok kişi vardı. Aynı zamanda bir gemi işgalinde, gemide pankart eyleminde düzenlendi. İki eylem birleştirilip 18.09'da gerçekleştirildi. Fena bir katılım değildi. Bizler de orada radyoları olarak son günlerde artan bu deportların ve deport etme biçimlerinde yaşanılan işkencelerin sebeplerini sorduk. Birçok kurum katılmıştı. Otonom Şule'den aldık. Otonom Şule'yi kadınlardan aldık. Aynı zamanda Türkiye'li Göçmen İşçiler Konfederasyonu'ndan aldık. Alevi Federasyonu'ndan aldık. Belli aktivistlerden düşünceler aldık. Şimdi oraya gidelim. Önce bir neler yaşanmış, daha sonra da Abi Musa'nın belgeseliyle programı noktalayacağız.
1: İsim Mercan. İsviçre Türkiye İşçiler Federasyonu'nun çalışanıyım. Faaliyetçisiyim. Bugün bu eylemde olmamızın nedeni, herkesin ortak nedeni, sadece Türkiyeliler değil, en genel anlamıyla bütün göçmenlerin deport edilmesi, gönderilmesi ülkelerine. Bunu yaparken de kuşkusuz kendi yasalarına da çiğneyerek, kendi temel aldıklarını söyledikleri yasaları da hiçe sayarak yapıyorlar. Bunlar içinde kadınlar, çocuklar var, çok küçük. Geçmişte bu tip şeyler çok yaşanmazdı. Çok hızlıca yaşanıyor. Kuşkusuz yaşanmasının nedeni de uluslararası sermayenin halklara yönelik saldırısının bir ayağı bu. Bu ondan ayrı ya da kopuk bir saldırı değil.
0: Türkiye'deki süreçte etkisi var mıdır sizce?
1: Ya gerekçeler, onların gerekçelerinden bir tanesi o. Ama bu kuşkusuz doğru bir gerekçe de değil. Yani bizim kadar onlar da çok iyi biliyorlar. Türk devleti demokratik bir devlet değil. Örnekleri de var. Giden insanlar gözaltına alınıyorlar. Hapislere konuyorlar insanlar. İnsanların özgürlükleri, can güvenlikleri söz konusu. Bunu hiçe sayarak yapıyorlar. Hem buradan gönderik biçimleriyle hem Türkiye'de yaşayacaklar, karşı karşıya kalacakları Türk Devleti'nin saldırılarıyla ilgili. İnsanlar ciddi anlamda zorluklar yaşıyorlar. Ekonomik zorluklar yaşıyorlar, politik zorluklar yaşıyorlar. Yani biz meseleye sadece şimdi politik yarıyla bakamayız. Kuşkusuz ekonomik boyutu da var. Ondan bağımsız değil. Ama o boyutu da var. Kuşkusuz birbiriyle iç içe zaten. Yani insanlar ciddi anlamda zaten burada yaşadıkları, karşı karşıya kaldıkları koşullar çok zaten çok fazlasıyla zorlu, sıkıntılı. Bir de bu insanları deport kamplarına gönderiyorlar. İnsanlar psikolojik olarak da ciddi anlamda yıpranıyorlar. Sadece bedenen değil, sadece ekonomik olarak değil.
0: Bununla alakalı elinizde bir veri var mı son dönemlerde?
1: Ya şöyle, şimdi bunların söyledikleri aslında söyledikleriyle yaptıkları çok çelişik. Diyorlar ki işte artık gelişler çok azaldı. Ama tam tersi, gönderdikleri insanlar çok yoğunca yapılıyor. Ve sadece İsviçre'de yapılmıyor. Şimdi problem bu zaten. Almanya'da da çok ciddi var, Fransa'da. Bütün her yerde çok ciddi anlamda. Ya bir dönem hatırlarsanız, şimdi zaten Avrupa'da da yaygınlaştı. Belli merkezlerde toplayacaklar insanları, topluyorlar da.
0: Frontex'te, evet.
1: Aynen böyle. Zaten yollarda ölümler hala çok yaygın, hala çok yoğun. Bizim yapmamız gereken, burada yapmamız gereken şey kuşkusuz bu protestolar, yürüyüşler işin bir ayağı sadece. Onlarla biz de göçmen örgütüyüz, biz de göçmeniz nihayetinde. Bu saldırılar sadece süreçleri netleşmeyen insanların değil, ticaretleri kabul edilmeyen insanların değil. Bu aynı zamanda oturulmamış insanları da tehdit edecek boyuta varacak. Bu işi engellemek lazım.
0: Siyasal ayağında sanırım yükselen sağ faşizmi bunu yapıyor.
1: Kuşkusuz öyle. Burjuvazi, egemenler zaten gerekçelendirir. Onlar için gerekçeler çok şey değil. Yani dünyanın, mesela Amerika'da kocaman sınıra şey çektiler.
0: 4-5 metrelik duvarlar ördüler.
1: Duvarlar ördüler. Yaparlar, yapıyorlar da. Kontrolleri çok fazla yoğunlaştırdılar. Yani bu anlamıyla dediğim gibi yerel İsviçreli kurumlarla da ciddi anlamda bir koordinasyon oluşturarak bu eylemleri süreklileştirmek lazım.
0: Son olarak ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Ya,
1: göçmenlerin buralara gelme nedenleri ortadan kalkmadan göçmenlerin gelişlerinin önüne engel olamazlar. Neden oldukları sorunların sonuçlarını bu insanlara yaşatıyorlar. Bizim insanlarımız ülkelerinde de açlar, yokluk yaşıyorlar, yokluklar yaşıyorlar. Ülkelerinde de politik baskıda baskılar yaşıyorlar, çok ciddi boyutta. Burada da başka biçimleriyle burada da yaşıyorlar.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim. Teşekkür ederim.

0: Control Deportation eylemlerinde şimdi oturan şubeden Roni ile beraberiz. Roni, yayına hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Birçok kişiyle de konuştuk. Artan deportlara karşı neler yapılmalı? Bu eylem ve aktiviteler yeterli mi? Bu aksiyonlardan sonuç alıyor musunuz? Ya da sebebi ne ve sen ne düşünüyorsun? Daha fazla ne yapılmalı?
1: Yani bu tür eylemler tabii ki önemlidir ve değerlidir. Ama yeterli midir noktasında ben yeterli olduğunu pek düşünmüyorum. Yani biraz farklı bölgelerde de bu tür eylemlerin sık sık yapılması gerekiyor. Sadece Zürih'e bağlı değil, örnek veriyorum, Bern'de de olmalı ya da Luzern'de de olmalı. Farklı yerlerde mutlaka olmalıdır ve hatta bununla ilgili bir inisiyatif de başlatılabilir. Yani imza kampanyası başlatılabilir. Sizin de bildiğiniz gibi 100 bin imza toplandığı zaman en azından karşı bir hamle yapılıp bir şeyler daha etkili bir şey yapılabilir görüşündeyim.
0: Son dönemde peki artmasının sebebi ne Roni?
1: Yani biraz da şeye bağlıyorum, Türkiye'deki sürece bağlıyorum. Açıkçası Kürdistan'da yaşanan sürece bağlıyorum. Kürtleri aldatma süreci diye değerlendiriyorum ben bunu. Ve buradakilerde orada hava güzel, her şey iyi gidiyor, siz de geri dönebilirsiniz diyor ama dönen arkadaşlarımızın birçoğu maalesef gözaltına alınıyor ve hala cezaevinde olan arkadaşlarımız var, zorla gönderilip. Yani biraz da buna bağlıyorum, oradaki sürece bağlıyorum ve ikincisi Ukrayna Savaşı da bunu tetikledi. Birçok Ukraynalılar da farklı bölgelerde geldi ve belki de yani bu da bir neden olarak düşündürülebilir yani onlar tarafından.
0: İsviçre açısından evet başka bir sebep olarak düşünülebilir.
1: Evet, evet.
0: Peki son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin?
1: Dinleyicilerimize şunu demek isterim, ne zaman bir arada olursak ancak o şekilde güçlü olabiliriz. Bize ses versinler, bizim yanımızda olsunlar. Güçlü olalım, ses verelim.
0: Çok teşekkür ederim.

öne çıkarken İsviçre devleti mültecilerin ve de özellikle Türkiye ve Kürdistan'dan gelen politik mültecilerin dosyalarında artık hukuksal değil açıkça siyasal kararlar veriyor. Risk yoktur diyerek geri göndermeyi kolaylaştıran bir tutum sergiliyor. Bu kararları alırken de göçmenleri kriminalize eden, yabancıları iç güvenlik tehdidi olarak gösteren bir politika uyguluyor. Bu anlayış zemin kararlarında oldukça açık bir şekilde gözleniyor. Son aylarda çok sayıda mülteci kaldıkları yerlerden zorla alınarak ya da sokak kontrollerinde gözaltına uğrayarak Türkiye'ye gönderildi. Bu insanların bir kısmı Türkiye'ye iner inmez tutuklandı. Kötü muamele gördü. Bunlardan sadece biri olarak basına yansıyan Bahar Yalçınkaya'nın yaşadıkları hepimizi öfkeye boğdu. Bilindiği üzere Yalçınkaya'nın avukatı Türkiye'ye gönderilmesi halinde tutuklama riski konusunda İsviçre makamlarını uyardı. Buna rağmen sınır dışı edilen Yalçınkaya Türkiye'ye girişinin ardından gözaltına alınıp tutuklandı ve 15 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine konuldu. Çocukların annelerin zor kullanılarak ters kelepçe takılarak götürülmesine tanık olması başlı başına ağır bir travma riski taşımaktadır. Ayrıca bu uygulamanın mülteci kamplarında kalan diğer sığınmacılar ve özellikle çocuklar üzerinde yaratacağı korku ve sindirme travma etkisi göz ardı edilemez. Sığınmacı çocuklar zaten savaş, yoksulluk, göç, belirsizlik ve ailelerin yaşadığı baskılar nedeniyle ağır travmalar yaşıyor. Bu durum İsviçre'nin geri gönderme politikasının insan hayatı ve temel haklar üzerinde yarattığı sorunları yeniden tartışmaya açtı. Oysa Cenevre Sözleşmesi bir kağıt parçası değildir. 1951 Cenevre Mülteci Sözleşmesi'nin temel güvencelerinden biri olan geri göndermeme ilkesi, zulüm veya ciddi tehdit riski bulunan insanların böyle bir tehlikeye geri gönderilmesini engellemeyi amaçlar. İsviçre Devleti ise imza attığı anlaşmaları açıkça ihlal ediyor. İsviçre'nin göç politikasındaki sertleşme, kamuoyunun önünde artık ertelenemeyecek bir sorun, insan hakları sorunu olarak duruyor ve bizler de bu konuda sessiz kalmayacağımızı buradan haykırıyoruz. İltica sistemlerinde kadınların karşı karşıya kaldığı riskler çoğu zaman erkeklerden farklıdır. Siyasi baskı ve tutuklama tehdidinin yanı sıra kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, aile içi şiddet, cinsel şiddet, zorla evlendirme ve ekonomik bağımlılık gibi tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Göç yollarında geldikleri ülkelerde kaldıkları kamplarda yaşadıkları, maruz kaldıkları deneyimler erkeklerden çok daha farklıdır. Sorunlar, travmalar daha derindir. Bu nedenle kadınların iltica dosyalarının yalnızca genel siyasi koşullar üzerinden değerlendirilmesi yeterli değildir. Bir kadının geçmişte yaşadığı şiddet, taşıdığı travma ve geri gönderildiğinde karşılaşabileceği özel riskler mutlaka dikkate alınmalıdır. Hele ki söz konusu kişi bir anne ise kararın sonuçları yalnızca o kadını etkilemez, çocuğu da aynı sorunlar içine sürükler. Bu vesileyle özellikle kadın göçmenlerin ortak örgütlü gücü olan İsviçre Demokratik Kadın Platformu'nun kuruluşunu ilan ediyoruz. Kadın göçmenlerin yaşadığı sorunları alt etmesi ancak ve ancak ortak örgütlü bir mücadele ile mümkündür. Amacımız bu platformu genişletmek, kadın dayanışmasını derinleştirmek ve bize dayatılan dünyaya karşı mücadelemizi yükseltmektir. İsviçre Federal Konseyi'ne ve SEM'e çağrımız ve nettir. Geri gönderme sayılarını başarı ölçütü haline getirmeyin. Geri gönderme kararının arkasındaki bir insan olduğunu unutmayın. İşkence, siyasi tutuklama ve ağır kötü muamele riski bulunan kişilerin durumunu yeniden değerlendirin. Kadınların ve çocuklara özel kırılganlıkları karar süreçlerinin merkezine koyun. Ve Cenevre Sözleşmesi'nin ruhunu hızlandırılmış prosedürlerin ve siyasi baskıların altında ezdirmeyin. İsviçre'nin insan hakları sicili en kolay dosyalarda değil, en zor dosyalarda sınanır. Çünkü insan haklarını savunmak herkes güvencedeyken kolaydır. İnsanları rakamlara veya dosya numaralarına indirgeyen bir güç politikası mı, yoksa insan onurunu merkeze alan bir hukuk devleti mi? Cevap verilmesi gereken soru
budur.

0: Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Mor Kızıl Kolektif, Sosyalist Kadınlar Birliği, Yeni Kadın.
1: Dinci, Cihan, Azadi! Cin, Cihan, Azadi!
2: Cin, Cihan, Azadi!
3: Bir süredir Avrupa'da başlayan aşırı sağ politikalarla beraber deport, mültecilere yönelik artan deport kararlarına karşı kurulan Gegenlager'ın başlattığı Sport Deportation eylemlerinden iki aktivistle beraberiz. Yasemin Otan'ın Şule'den bizimle beraber olacak ve bağımsız aktivist Meral'le konuşacağız. Neler oluyor İsviçre, neden son dönemlerde deport işlemlerine hız verdi? Deport esnasında insanlık onurunu çiğneyen işkencelere maruz bırakılıyor burada mülteciler. Biraz bunu konuşacağız. Eylemin içindeyiz. Radyo olarak fısıltıları çığlığa dönüştürdüğümüz yeni bir interview'de sizinleyiz. Yasemin, selam.
4: Merhaba. Önce bütün seyircilere hoş geldiniz diyorum. Dolayısıyla ben Gegenlager'la tanıştım. Akabinde Otonom Şule ve diğer arkadaşlarla tanıştım. Gerçekten İsviçreli gruplar buradaki deportlara karşı ciddi anlamda mücadele veriyorlar. Dolayısıyla beraberinde bileşenleri dahil olduğu Türkiye'li hareketler ve Burundiler ve LGBT bireyleri de diyebilirim, kolektifleri de beraberinde deportlara karşı bir politika yürütüyorlar. Çünkü şöyle bir durum söz konusu: gece baskınları, Türkiye'de gördüğümüz, yaşadığımız operasyonlar, ailelerin yanında çocuklar kelepçeleniyor, darp ediliyor ve bunun gibi bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bu görülmeyen yüzü İsviçre'nin. Biz bunu görünür kılmaya çalışıyoruz halklar olarak. Dolayısıyla en bilindik bir şey, bir kadın ve bir çocuk, bir anne bir çocuk birlikte ikinci evrede, ikinci düzey diyorlar buna, ikinci evrede gönderildi. Bildiğiniz uçağın içinde prangalı halde gönderildi. Özellikle kadınlar ve LGBT bireyler yok sayılıyor. Bekar anneler yok sayılıyor. Ciddi anlamda mobbinglere maruz kalıyorlar. Gerek kampların içindeki erkekler tarafından, gerekse toplumun, örgütlerin çeperinden bakıldığında da aynı mantık ve aynı zihniyette devam ediyorlar.
3: Anlattığınız ihlaller Cenevre Sözleşmesi'nde ihlal etmiyor mu beraberinde?
4: Evet, beraberinde tabii ki kendi imzalamış oldukları Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ediyorlar. Yani aslında bu çok yabancı değil. Türkiye'de yasaların olmasına rağmen fakat sadece o demokratik alanı kitaba sıkıştırıp tozlu rafların içine hapsediyorlar. Türkiye'deki insanlar ve buradakiler de öyle, aynı şekilde demokratik haklarını kullanamıyorlar. Her ne kadar şirin gözükseler de işin aslı böyle değil. Akabinde burada bir Burundili genç adı Devi intihar etti ve biz onun nasıl intihar ettiğini, neler yaşadığını haberdar değiliz. Psikolojik sorunları olduğu söylendi ve olay üzeri kapatıldı. Ve akabinde Burundili aileler ışık hızıyla ülkelerine gönderildiler. Dolayısıyla bugün burada toplanmamızın sebebi de bu. Bunlara dur demek için hepimizin vicdan açısından bir arada bulunması gerekiyor.
3: Peki, teşekkürler. Meral, tabii ki demolar, eylemler, aksiyonlar bu sınır dışı edilmelerin bir ayağı. Daha fazla ne yapabiliriz? Sen nasıl görüyorsun? Neden arttı son dönemde özellikle bu insanlık onuruna sığmayacak şekilde gözaltılar ve Yasemin de söylediği gibi prangalı bir şekilde geri gönderme? Nasıl yaklaşıyorsun bu duruma?
5: Ya ben yaklaşık 10 yıldır burada göçmen ve mülteci çalışmaları yapıyorum. Hatta biz bunun için bir öz örgütlenme kurmuştuk, göçmenlerin öz örgütlenmesi. Ve orada da sürekli işte bu kamplardaki sorunlarla ilgili, bu korona zamanında geri göndermelerle ilgili çalışmalar yapıyorduk. Fakat yaptığımız çalışmalarda işte kamp önlerindeki eylemlerde, göçmenlerin kamp sorumlularıyla görüşmelerimizde vesaire gerçekten ciddi geri adımlar attırabiliyorduk. Fakat ben de son dönemlerde baktığımda özellikle bu deport süreçlerinin ne kadar sertleştiğini gözlemleyebiliyorum. Bunu söyleyebiliriz yani. Bu gerçekten elimizde olan bir veri olmalı. Göçmen politikası, mülteci politikası burada giderek sertleşti. Bunun aşamalı aşamalı olduğunu düşünüyorum. Yani yeni olan bir şey değil. Yavaş.
3: Ne zaman başladı?
5: Yani bu en son bir tane şey geçmişti. Adını şimdi unuttum da bu bütün bir Schengen bölgesi.
3: Frontex.
5: Evet, Frontex, aynen. Birden aklıma gelmedi. Frontex ile birlikte aslında bu süreci sertleştirdiler. Zaten o zaman biz Frontex karşıtı eylemler yaptığımızda da söylüyorduk. Yani süreç yavaş yavaş sertleşecek. Avrupa'da bence diğer ülkelere baktığımızda İsviçre göçmen politikası anlamında en yumuşak politikaları yürütenlerden biriydi. Yine geri göndermeler vardı, yine çoğunlukla redler vardı. Fakat bunları daha nasıl diyeyim, daha ince bir ayarda götürüyorlardı. Geri adım attırabiliyorduk. Fakat şu an çok sert bir şekilde yürütüyorlar ve bence bunun en büyük nedeni Avrupa'da yükselen sağ. Bununla ilgili bir şey. Yani hatta Almanya'da faşizm diyebiliriz. Ben AfD'ye gerçekten sağ demekten, aşırı sağ demekten çekiniyorum yani. Faşist demek gerekiyor direkt. Aşırı sağ nedir? Ve onun yarattığı etki. Zaten onlar kendilerini çoğunlukla göçmen karşıtlığı üzerinden var ediyorlar. İşte işçi sınıfına göçmen karşıtlığı üzerinden gidiyorlar. Kadınlara göçmen karşıtlığı üzerinden gidiyorlar. Şiddet artmış, erkek şiddeti göçmenler nedeniyle. İşte işsizlik artmış, ekonomik kötü durumda göçmenler nedeniyle. Şimdi artan bu toplumsal tabanla birlikte, toplumsal onayla birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla bütün Avrupa'da yükselen sağın İsviçre'yi ilgilendirmemesi mümkün değil. İsviçre'de zaten sağ aşırı bir şekilde yükselmiş durumda ve toplumu arkalarına alıyorlar göçmen karşıtlığı yüzünden. Bence bu yüzden geri adım atmıyorlar. Geri adım atmakta işte bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar daha rahattı geri adım attırmak belki, ama artık o kadar rahat olmamasının sebebi toplumsal bir onayı arkalarına almış olmalarından kaynaklı diye düşünüyorum bu artan sağdan.
3: Peki son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Ne yapmak gerekiyor?
5: Bence kesinlikle örgütlenmek, bu eylemlere katılmak, tek tek kamplarda ufak ufak da olsa hak aramaları yapmak, yani sadece deportları beklememek gerekiyor bence. Kamp koşulları ne kadar düzelirse, iltica koşulları ne kadar gerçekten kendi burjuva kanunlarında, Cenevre sözleşmelerinde yaptıkları gibi uygulanabilirse, o kadar sen zaten haklarını kazana kazana arkaya ala ala ilerlemiş olsun. Sadece deport edildiğin zaman, harekete geçtiğin anda çok fazla bir şey yapmak pek mümkün değil. Ama kamplarda örgütlenmek, kamplarda ve iltica süreçlerinde yaşanan bütün haksızlıklara karşı adım adım kazanarak ilerlemenin ben daha verimli bir şekilde hani ilerleyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Gegenlager'da belki böyle, ya da onunla birlikte örgütlenen o platformu, şu an Stop Deportation üzerinden hareket eden platformu da öyle bir şey almak gerekiyor. Yani öyle bir vizyon koyması gerekiyor önüne.
3: Peki, çok teşekkürler. Yasemin, sen son olarak dinleyicilerimize ne söylemek istersin? Daha fazla ne yapmak gerekiyor?
4: Öncelikle Gegenlager ve beraberindeki birleşenlere çok çok teşekkür ediyorum bu deportlara karşı yapılan eylemlerde öncülük yaptıkları için. Herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum. Çünkü dünya dengeleri değişebiliyor. Bugün Türkiye'de yaşanan yarın İsviçre'de yaşanmayacak diye bir şey yok. İnsanlar duyarlı olmalı. Aileler var. Gerçekten ben merkezcilikten çıkıp alanlara, sokaklara dökülmeli bence. Ancak böyle bir yerlere varabiliriz ve ulaşabiliriz. Halkların birbirleriyle sorunları yok. Fakat devletlerin birbirleriyle sorunları var. Bizler bunların bedelini ödemeyeceğiz. Ödettirenlere de biz bunun bedelini ödetmeye devam edeceğiz. Bizden korksunlar.
3: Peki, çok teşekkür ederiz.

0: Internazionale Solidarite.
1: Buradayız. Bir gidelim. İnsanlar için bir savaşları, krizleri ve sınırları biz yaratmadık. Yoksulluğu, eşitsizliği ve insanları ülkelerine terk etmeyi zorlayan koşulları da biz yaratmadık. Kamplardaki belirsizlik, ailelerin bölünmesi, gençlerin geleceksizliği, kadınların maruz kaldığı sömürü ve insan ticareti riski, bunlar münferit kaderler değil. Hepimizi ilgilendiren toplumsal bir sorundur. İnsanları sadece kimliklerine veya geçmişlerine göre değerlendirmek yaşadıkları gerçekliği değiştirmez. Barınma, güvenlik, eğitim, özgürlük ve kendini gerçekleştirme hakkı tüm insanlara aittir. Bizler burada yaşayan, çocuklarını büyüten, eğitim gören, çalışan ve bu toplumun bir parçası olan mülteci kadınlarız. Geleceğimizi güven içinde inşa etmek istiyoruz. Sınır dışı edilme tehdidi altındaki kadınlar, LGBT plus bireyler ve aileler yaşamlarını tehlikede olduğu bölgelere geri gönderiliyor. İsviçre devleti bu tür kararlarla bu insanların karşı karşıya kaldığı şiddeti ve tehlikeyi görmezden geliyor. Bu nedenle taleplerimiz net. Sınır dışı kararları durdurulsun, mülteci insanlara oturum hakkı tanınsın, insan hakları korunsun. Bu mücadele sadece mültecilerin değil, adalete ve dayanışmaya inanan herkesin mücadelesidir. Herkese çok teşekkürler. Jin, Jiyan, Azadi!
2: Jin, Jiyan, Azadi! Jin, Jiyan, Azadi!
3: Internazionale solidaritet! Oh, di! Internazionale solidaritet! Oh, di! Internazionale

sanki yastığı gibi. Benim deli gönlüm yine hasta gibi. Benim deli gönlüm yine hasta gibi.